Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi. Ay, ay, ay.

FM. Sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Zenginlikte şimdilik, fakirlikte. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Sahibimiz de o, sahip olduklarımız da onun. Secde ettiğimiz Rabbimizin. Ona borçluyuz her şeyimizi, hepimiz. Onun verdiğini o ver deyince, onun ver dediğine, onun ver dediğince hiç beklemeden veririz. Biz bencilliğe karşı secdedeyiz. Sizi de bekleriz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyle.

0: FM. Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

0: Esmaü'n-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esmaü'n-Nebi programı başlıyor.
1: Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Kainatı yaratıp mahlukatın en şereflisi olarak halk ettiği insanın emrini amade kılan Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ve sena, son peygamber yüce Resulüne salat ve selam olsun. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere Peygamber Efendimizin Ahmet ismi şerifini anlatmaya çalışacağız. Ahmet, Allah Teala'yı yüce sıfatlarıyla ve kudret eserleriyle öven, övmesini bilen kimse demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmet adı geçmiş peygamberlerin kitaplarında zikredilmiştir. Yeryüzünde bilinen en meşhur ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi göklerde bilinen meşhur ismi de Ahmet'tir. Cümle övülenlerden onun övülmesi daha ziyade olduğu için Muhammedül Mahmudin denmiştir. Kendisinin yüce hakka olan hamdi mahlukatların ettiği hamdlerden fazla olduğu için Ahmedül Hamid'in adı verilmiştir. Ahmedül Hamid'in hamd edenlerin en çok hamd edeni demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ismi şerifiyle kendisinden evvel hiç kimse Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifini almamıştır.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hamdi cümle yaratılmışlardan fazla olduğu için Yüce Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Musa aleyhisselama inzal buyurduğu Tevrat'ta övdükten sonra Resul-ü Kibriya Efendimizin ümmetini de övmüştür. Onun ümmeti hamd edicidir. Darlıkta, genişlikte ve bütün hallerde buyurmuştur Yüce Allah Celle Celaluhu. İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Benden sonra gelecek, ismi Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyeceğim. Musa aleyhisselamdan, peygamberlerden gelen eski ahkam-ı ilahiyeyi de tasdik edeceğim. Onların arasındayım. Eskiyi tasdik edici ve gelecek olan bir peygamberi, ahir zaman peygamberi, Ahmet isimli peygamberi müjdeleyeceğim. İncil müjde demektir. Hazreti İsa aleyhisselam vaazlarında, benden sonra bir peygamber gelecek. Aman o geldiği zaman ona tabi olun diye müjdeliyordu. Peygamberler dahi onun hakkı için ilahi rahmetten istifade etmişlerdir. Hatta ona tabi olmanın bereketine erebilmek için kendisine ümmet olmak isteyen Hazreti Musa aleyhisselam gibi peygamberler bile çıkmıştır.

Katade bin Numan radıyallahu anh'ın nakline göre Hazreti Musa aleyhisselam şöyle dedi: "Ya Rabbi, bana verdiğin levhalarda insanlar arasından çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükleri yasaklayan en hayırlı bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl." Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir." buyurdu. Musa aleyhisselam, "Rabbim, levhalarda dünyaya gelişte son, cennete girişte ilk olan bir ümmetten bahsedildiğini görüyorum. Onları benim ümmetim kıl." dedi. Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir." buyurdu. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, yine levhalarda bir ümmetten bahsediliyor ki onların kitapları sadırlarındadır. Ezberden okurlar. Halbuki onlardan önceki ümmetler kitaplarını yüzünden okurlar, kitapları kaybolunca da ondan hiçbir şey hatırlamazlardı. Şüphesiz sen bu ümmete daha önce hiçbir ümmete vermediğin bir ezberleme ve muhafaza etme kuvveti vermişsindir. Allah'ım, onları benim ümmetim kıl." dedi. Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir." buyurdu. Hazreti Musa, "Rabbim, orada hem önceki kitaplara hem de son kitaba iman eden, her türlü sapıklıkla, deccalla savaşan bir ümmet zikrediliyor. Onu benim ümmetim kıl." dedi. Allah Teala, "O Ahmet'in ümmetidir." buyurdu. Musa aleyhisselam, "Rabbim, orada öyle bir ümmet zikredilmektedir ki, onlardan biri bir iyilik yapmaya niyet etse de, onu yapmasa ona bir hisse yazılmakta, yaptığı takdirde ise ondan 700 katına kadar sevap verilmektedir. Onları benim ümmetim kıl." dedi. Allah Teala, "Onlar Ahmet'in ümmetidir." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam elindeki levhaları bir kenara bırakıp, "Allah'ım, beni de Ahmet'in ümmetinden eyle." diye yalvardı.

Ya Rabbi, kelimelerin kısıtlı imkanlarıyla anlatmaya çalıştığımız bu ismi şerifi, bizler için bir rahmet ve bereket vesilesi kılarak hakikati Muhammediye'den hisse alabilmeyi nasip et. Allah.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen ÜNİFES'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzik ve umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeğe geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Ey Rabbim, sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Ey Rabbim, ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu

sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için, sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim, tut ellerimden sonsuz kudret elinle, beni hiçliğe düşmekten alıkoy, unutulmuşluktan uzak eyle beni, varlığına komşu eyle beni. Ben acizim, dayanağım sensin, fakirim ben, sığınağım sensin, dilsizim, sözüm sensin, körüm ben, gören sensin, sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni, elimi sen dokunmuştun ya, hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana, gözüme kendi nazarından ışıklar vermiştin ya, gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana, yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya, tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim, yoktum ben, sen var ettin, unutulmuştum ki sen sevdin, sevdiğin için var ettin, bir sen sevdiğin için var edildim, bir sen beni andığın için ihya edildim. Öyleyse ey Rabbim, varlığımı aşkına armağan eyle, yak beni aşkının ateşinde, al beni bu rüyadan, al beni bu dünyadan, bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle. Ey Rabbim, bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir. Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi, yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı, kabul eyle beni, kabul eyle sözlerimi, suskunluğumu, dilsizliğimi en güzel dua eyle. Dua eyle dilsizliğimi, dua eyle suskunluğumu, en güzel dua eyle ki sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Dua eyle sözlerimi, güzel eyle, güzel eyle.

Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Aff dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir toz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin Melkıs'ın. Boşun aydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgenli gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep Kanlıca'da, Emirgan'da. Kandillinin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında. Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Aff dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır. Ey peklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs varlığında. Köle gibi satıldım pazarları pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgende yansıyıp duran Bengüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Aff dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem, senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili,
ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü ben.

Allah'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık safalık ile açtık elhamdülillah.

0: kuru idik yaş olduk, ayak idik baş olduk, havalandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol sefa gönüllere, halka taptık manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim, atımız eğerlendi eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik, üç bahar geldi geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, İrkildik ırmak olduk, artık denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuk'un tapusunda, kul olduk kapusunda, Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
2: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz.
3: Adieu FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izinde duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
9: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
10: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
11: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
12: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
13: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
14: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
15: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
16: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
17: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
18: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Sakın terk edepten. Şair Yusuf Nabi, Resulullah'a saygısını ifade etmek için hac yolundayken yazdığı bu şiirin Medine'ye vardıklarında Ravza'nın minarelerinden yankılandığını duyunca dehşete kapılır. Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün.

Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، إلى آخر الحديث، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Bizleri yaratan, yaşatan, insan olarak halk eden, insanlar arasında mümin olma şerefine erdiren, her türlü nimeti bizlerin emrine sunan, bizleri mübarek cuma gününe, cuma saatine ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam iki cihan serveri, Peygamberimiz Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, Kur'an'ın tebliğcisi, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlere, peygamberimizin ashab ve eline olsun. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ihsan-ı inayeti başta siz dinleyen kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünde yaşayan bütün mümin ve müminatın üzerine olsun. Rabbim ulaşmış olduğumuz mübarek cuma gününü, cuma saatini hepimiz hakkında hayırlı eylesin. Bu güzel saatlerin feyzinden, bereketinden bizleri de nasipdar eylesin, hissedar eylesin. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, bizleri televizyonları başında dinleyen kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, bugün sizlerle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve gençlik başlığı altında bazı hususları konuşmaya gayret edeceğim. Değerli kardeşlerim, gençlik devresi ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için, olgunluk dönemi için oldukça bereketli bir dönemdir, bereketli bir havzadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu döneme özel bir anlam atfediyor. Ahiret yolculuğunda herkesin gençliğini nerede tükettiği sorusuna muhatap olmadan hareket edemeyeceğini bizlere bildiriyor. Hatırladığınız çok meşhur bir hadis-i şerif var. Onunla sohbetime başlamak istiyorum. Şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: La tezulu kademel abdi yevmel kıyameti hatta yüsele an erbayin. Şu dört şeyden sorulmadıkça, evet, kıyamet gününde ayrılmak mümkün değil, adım atmak mümkün değil. An umrihi fîme efnâ, ömrünü
nerede geçirdiğinden. Bizim konumuz ile ilgili olan hemen ikinci cümle geliyor. Ve an şebabihi fîmâ eblâhu. Gençliğini nerede harcadığından sorulmadıkça. Diğer cümleleri de aktarayım sizlere. Ve an mâlihi min eynektesebehu ve fîmâ enfekahu. Malını nereden kazanıp nerelere harcadığından ve bir de ve an ilmihi mâze amile fîh. Ve ilminden de sorulmadıkça, ilmiyle ne yaptığı da sorulmadıkça kıyamet günü oradan ayrılması mümkün olmayacaktır. Her birimiz bu sorulara muhatap olacağız. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluh. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek, himaye görecek 7 sınıf insanı sayarken ikinci sırada yine gençleri sayıyor. Ama nasıl genç? İmam-ın Adil'in birincisi adil yönetici. İkinci sırada ve şabbün neşe fi ibadetillahi azze ve cel. İkincisi de neşe ve huzuru Rabbine ibadette arayan, ona kulluk ederek tertemiz bir hayat içinde büyüyen genç buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, daha çokça hadis-i şerif var. Bu iki hadis-i şerifi hatırlattıktan sonra diyoruz ki kulluğun zirve boyutunda yaşadığı dönem gençlik dönemidir. O zaman madem ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere ve bu döneme büyük önem veriyor, o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Genç için en güzel örnek deniz feneri mesabesindeki en önemli merkez Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hep söyleriz ya, onun çocukluğu da, gençliği de, bütün hayatı da biz müminler için örnek bir hayat. Onun hayatı Kur'an, o yaşayan Kur'an idi diyor alimlerimiz. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz buyuruyor Celle Celaluhu. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. En güzel örnek hepimiz için. Gençlerimiz, çocuklarımız ve bizler için, büyükler için en güzel örnek sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü ile genç ashabı arasında çift yönlü hakiki bir sevgi vardı. Allah Resulü çocukları, gençleri seviyor, onlar da onu seviyordu. Hatırlayınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'nin çocukları onu karşılamıştı. Diyorlardı ki ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. Sevgili Peygamberimiz de şüphesiz Allah'a yemin olsun ki ben de sizi çok seviyorum diyordu. Karşılıklı bir sevgi vardı aralarında. Değerli kardeşlerim, bugünün gençlerinin de aynı muhabbetle rahmet peygamberlerini, peygamberini bütün yönleriyle tanımaları, sevmeleri, örnek almaları, onun güzel ahlakını yaşamaları her bir çocuğumuz için, her bir gencimiz için çok önemli bir ideal olması gerekir.
Bu da bizim için önemlidir. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağları aşan örnekliğiyle geçmişten günümüze ışık tutan aydınlatıcı bir kandil bizler için, hepimiz için. Rabbimiz buyuruyor, Ahzab suresinin 45-46. ayetlerini sizlere arz edeyim. Bismillah. Ya eyyühen nebiyyü inna ersellâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîra ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve sirâcen münîra. Sadakallâhu'l-azîm. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni şahit, tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. İlk günden bugüne onun mesajları kainatı aydınlatıyor, bizleri aydınlatıyor, bütün insanlığı aydınlatıyor elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, o zaman şunu hemen başta söyleyeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişim esas almış, böyle bir iletişim kurmuş. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin İslam davetine en önce icabet edip ona gönül verenlerin çoğunun gençler olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi ilk Müslümanları say diye sorulur. Hemen çocuklardan Hazreti Ali Efendimiz. Kim Hazreti Ali Efendimiz? Evet, Hazreti Ali deyince küçük yaşta iman etmiş ve Peygamberimizin yanında kalmış, onun terbiyesinde büyümüş, onun ahlakıyla ahlaklanmış, en sıkıntılı zamanlarda dahi onun yanında yer almış, Allah'ın dini için, İslam için hep gayret etmiş sahabi, Efendimizin aynı zamanda damadı, ilimde, ihlasta, takvada, samimiyette, şefkat ve merhamette, kahramanlıkta, birçok hususta üstün vasıflara sahip. Hatırlıyorsunuz, savaş kızıştığı zamanda ilk başlarda rakiplerini yenmesiyle ünlü. Bedir Savaşı'nda 21-22 yaşlarında ordunun sancağı ona verilmiş. Tebük Savaşı dışında bütün savaşlara katılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği yapmış. Yani nazil olan ayetleri yazmakla görevlendirilmiş. Kur'an'a ve sünnete son derece bağlı, Kur'an'ı çok iyi bilen, zühdüyle, takvasıyla öne çıkmış bir insan. Diyor ki, bana Allah'ın kitabından sorunuz. Allah'a ant olsun ki ister gece insin, ister gündüz insin. Biliyorsunuz ayetlerin leyli ve nehari dediğimiz gece gündüz inenleri var, seferde inenler var vesaire. Diyor ki ne zaman olursa olsun bilmediğim bir tek ayet yoktur. Böyle bir insan. Değerli kardeşlerim, önemli bir husus da şudur. Bugün için hatırlatmış olayım. O zaman bugünkü şekilde mezhepler yok. Efendim, Hanefiliğin banisi kabul ettiğimiz İmam-ı Azam Ebu Hanife 699 yılında doğuyor. Peki Hazreti Ali Efendimizin şehadetinden, vefatından 40 yıl sonra ne Hanefilik var, ne Şafilik var efendim, ne Alevilik, hiçbir şey yok. Değerli kardeşlerim, dolayısıyla o Kur'an ve sünnete, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme son derece bağlı bir insan. Peki bu kadar yeter. Başka kim var? Zeyd bin Sabit.
vahiy katibi, Tebük seferinin sancaktarı Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an'ın cem edilmesinde komisyon başkanı olmuş. En büyük iyiliklerinden birisi. Değerli kardeşlerim, başka genç denildiği zaman bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'ye gönderilen genç öğretmen Musab bin Umeyr. Sohbetimin sonuna doğru birkaç cümleyle yeniden değineceğim. Değerli kardeşlerim, Musab bin Umeyr'e başka kim var? Muaz bin Cebel var. Yemen'in dini hayatını şekillendiren Yemen valisi, Yemen kadısı. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü'nün Suriye'ye sevk ettiği ordunun başına komutan olarak görevlendirdiği Üsame bin Zeyd var. Babası ilk Müslümanlardan, kölelikten hürriyete kavuşturulmuş ilk Müslüman. İlk Müslümanlardan. Enes bin Malik, Ebu Hureyre. Bunlar kim? Allah Resulü'nün etrafında yetişen, büyüyen, İslam'a büyük hizmetleri olan genç sahabiler. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Değerli kardeşlerim, buradan hareketle şunu bir defa daha ifade edeyim. Cinsiyet üstü bir kavram olan gençlik, kimlik ve kişilik açısından toplumda var olmaya kapı aralayan belirleyici bir dönemdir. Çok önemli bir dönem. İnsan birçok şeyi bu çağda elde ediyor. Efendim, ilmini, işini, eşini, ne söylerseniz aşını bu zamanda kazanıyor. Değerli kardeşlerim, bu özel çağa kadarki süreci besleyen ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de üzerinde önemle durduğu aile kurumu, elbette ki çocukların, konumuz gençlik, gençlerin yetişmesinde büyük önem arz ediyor. Bu bakımdan ideal aile yaşantısı olmadan, ideal bir eğitimden, ideal bir gençlikten bahsetmek mümkün değil. Bakınız, bugün toplumsal hayatı tüm yönleriyle etkisi altına alan bireysellik var. Dünyevileşme var. Sanal yaşam, efendim, bir kısım popüler kültürler kulluktan uzak, gündelik anlayışla insanımızı, özellikle gençlerimizi ideal boyuttan uzaklaştırmaya çalışan bir kısım çalışmalar, gayretler var. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün, evet, çağın birçok ilgi alanları var, onlara yönelen gençlerimiz var. Efendim, popüler kültürün, moda akımların, marjinal yaklaşımların, bir kısım yanlış ideolojilerin, hatta terör örgütlerinin üzerinde oyun oynamak, oyun kurgulamak istediği en mülayim kesim çocuklarımızdır, gençlerimizdir. İçinde bulunduğumuz modern çağ, hayatın sunduğu bir kısım imkanları, hazları sınırsızca yaşayan bireyler üretmek istiyor. Hep tüketen gençler istiyor. Reklamlara bakın, üretilen bir kısım gıda maddelerine bakın, değil mi? Haz alan, hep tüketen bir gençlik. Maalesef günümüzde insanların dinin etkisinden kurtarılması, böylece seküler bir düzenin kurulması amaçlanıyor, planlanıyor. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Diğer yandan gençlerimiz bir kısmı ne diyor? Aman, ben varsam dünya var. Ben yoksam bana ne dünyadan? Gençlerimizi tenzih ediyorum. Sorumsuzca, hiçbir sorumluluk anlayışı olmadan yetiştirilmek istenen gençlerimiz var. Değerli kardeşlerim,
bizleri bütün bu sıkıntılara rağmen, bütün bu olumsuz çabalara rağmen bir nebze olsun sevindiren nedir biliyor musunuz? Gençlerimizin ibadet etme düzeylerinde bazı eksiklikler görülse de dini duyguları hala güçlüdür. Elhamdülillah hala zirvededir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazıları diyor ya, efendim çocuğumuz şöyle oldu böyle oldu, ateist oldu bilmem deist oldu. Yok, bunu kabullenemeyiz. Ne var peki? Birbirimizi anlamada sıkıntılarımız var. Değerli kardeşlerim, deist dedikleri yavrumuz da elini açıyor, dua ediyor, Allah diyor. Kaldı ki, efendim ben inanmıyorum, Allah'a haşa inanmıyorum diyen insanlarda bile bir şey yapacağı zaman Allah'a sığınmayı görüyorsunuz. Bismillah diyor, Allah beni korusun diyor, neler diyor neler. Değerli kardeşlerim, şunu da hatırlatmak isterim. Dini yaşantısında samimi gençlerimizin sayısı da az değil elhamdülillah. Saf ve temiz yavrularımız da var, onlar da çoğu. Efendim hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemiyor, birinin bir işe girecek araya girmesini istemiyor vesaire. Böyle yavrularımız da çok elhamdülillah. Kıymetli kardeşlerim, işte bu tür gençlerin samimiyetlerini muhafaza etmelerini sağlamak, efendim sadece dünya nimetlerine, sadece nimetlerden haz almaya, tüketmeye sevk edilen diğer gençlerimizi de efendim eğitmemiz, onlara da gerekli değeri vermemiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu bölümde sizlere birkaç misal arz edeceğim. Ve şöyle diyoruz, genç denildiği zaman aklımıza Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi yanlışların karşısında tavır koyan bir genç aklımıza geliyor. Hatırlayınız, içinde doğduğu putperest toplumun ve ailenin batıl geleneklerine karşı dimdik duruyor. Gerçeği arıyor, Rabbini bulma yolunda ben batan, giden, kaybolan, terk eden, kendisini dahi koruyamayan, kendisine ve başkasına yararı olmayan ilah sevmem, benim böyle bir ilahım olamaz diyor. Çokça uzun ama birkaç ayet sizlere en azından bir kısmını maliyle arz edeyim. Bismillah. Felemme cenne aleyhil leylü ra'a kevkebe ila ahir. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Enam suresinin 76. ayeti. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezsen elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Devam ediyor. Efendim güneşi görüyor. Ne diyor? Rabbim budur, zira bu daha büyük bir araştırma içerisinde. O da batınca dedi ki ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ve sonra 79. ayet. Bismillah. İnni veccehtu vechiye lillezî fetaras semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Sadakallahul azîm. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Değerli kardeşlerim, işte böyle hakkı arama sevdasında hak ile yoğrulan bir genç, canıyla sınansa da itaatten ayrılmayan İsmail Aleyhisselam gibi bir genç. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor.
kurbanda çokça hatırlıyoruz. Efendim İbrahim Aleyhisselam bir adağı vardır. Rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görür. Evladını açar meseleyi. Ne der biliyor musunuz? Bismillah. Kale ya ebeti if'al ma tu'mer seteciduni inşallahü mines sabirin. Sadakallahu alayım. Dedi ki babacığım, evet kurban etmek istiyorum. Mesele uzun, şimdi onu anlatmaya kalksam zamanım bitecek. Kurban etmek isteyince diyor ki sana emredileni, sana buyrulanı yap babacığım. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Böyle bir genç. Evet, anne babaya itaati zaman zaman konuşuyoruz. Allah'a isyana teşvik etmediği sürece anne babaya iyilik etmek, emirlerine itaat etmek. Değerli kardeşlerim, Hazreti Yusuf gibi bir genç aleyhisselam zindanlara atılsa da sabrını hiç yitirmeyen azimli ve kararlı, hatırlayınız kardeşler onu kuyuya atıyor. Efendim sonra da getirip kanlı gömleği babasına gösteriyorlar. Babası üzüntüden gözleri kör oluyor. Efendim ağlamaktan gözlerine perde iniyor. Öte yandan kuyuya atılan Yusuf'u buluyorlar. Efendim Mısır'a gitmekte olan bir kervana satıyorlar. Ama Yusuf Aleyhisselam daha sonra ne oluyor? Mısır'a sultan oluyor. Efendim Yusuf'un güzelliğiyle meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz. Saraya alan Züleyha ona gönlü kayıyor. Ama bütün bunlara rağmen Yusuf Aleyhisselam ona karşılık vermiyor. Ne diyordu? Bismillah ve ma überri'u nefsi innen nefse le emmâratun bissû'i illâ me rahime rabbi inne rabbi gafurur rahim. Sadakallahül azim. Evet, yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acıyıp koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ne yapmıştı? Evet, bu ilgiye karşılık vermemiş, Allah'a sığınmış. Peki sorarım sizlere, onun nefsi yok muydu? Hani şimdi diyor ya, genç canım diyor, şimdi dokunmamak lazım. Sonra ne yaparsa yapar, tövbe eder, onu yapar, bunu yapar. Böyle bir anlayış, sakat bir anlayış. Nefsi vardı Yusuf Aleyhisselam'ın da, ancak o Allah'a niyazda bulunmayı seçmişti. En iyi yolu seçmişti. Allah'a inandı. Allah da onu günaha düşmekten muhafaza etti değerli kardeşlerim. Bu örnekleri sıralayabiliriz. Peygamberlerin hayatında da aleyhissalatu vesselam. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, genç denildiğinde isteriz ki her bir gencimiz Cafer bin Ebi Talip gibi olsun. Habeşistan'a İslam'ın mührünü vuran Cafer bin Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'in abisi, ondan 10 yaş büyük, İslam'a ilk iman eden gençlerden. Biliyorsunuz Mekkeli müşriklerin işkenceleri, zulümleri artınca sevgili peygamberimiz Habeşistan'a hicrete izin veriyor. İşte onların birisinin başında da Cafer bin Ebi Talip var. Geliyorlar elçiler, mesele uzun, şikayette bulunuyorlar. Amr bin As diyor ki Habeş kralına, Necaşi'ye, bunlar atalarımızın dinini terk edip ilahlarımıza hakaret ettiler. Gençlerimizi kandırıp bizden ayırdılar. Aramıza ayrılık soktular vesaire. Uzun uzun anlatıyor. Cafer bin Ebi Talip ayağa kalkıyor. Genç sahabi. Ey hükümdar,
Allah içimizden soyunu sopunu tanıdığımız, doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğimiz bir kimseyi elçi olarak gönderdi. O bize efendim bir tek Allah'a inanmayı, yanlışları terk etmeyi, efendim yalanı, yetim malı yemeyi vesaire sayıyor sayıyor. Bunun karşısında Necaşi bu sözleri dinledikten sonra diyor ki, onun Allah tarafından getirmiş olduğu sözlerden aklında olan var mıdır? O da Meryem suresinin baş tarafından okuyor. Bismillah. Kaf ha ya ayn sad. Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya ila ahir. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti, benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağırdı. Rabbim, ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir diye devam ediyor. Necaşi bu ayetleri dinledikten sonra ağlıyor. O kadar ağlıyor ki rivayetlerde gözyaşları sakalını ıslatıyor. Yanında bulunanlar da ağlıyor ve hatırlarsınız gelen elçilere Mekke'den hicret eden Müslümanları teslim etmiyor, adeta onları korumaya alıyor. Değerli kardeşlerim, genç denildiği zaman Musab bin Umeyr gibi bir genç olmalı. Öyle gençler yetiştirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. O, hatırlayınız, Mekke'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğuydu. Dünyanın bütün nimetleri önüne de serilse, hayat ne kariyerdir, ne konfordur, hayat iman ve cihattır deyip Allah'a teslim olmuş, Allah Resulü'nün davetine icabet etmişti. Ya Efendimiz onu Medine'ye göndermişti. Yesrib'i medineleştirmek adeta ona nasip olmuştu. Medine'yi ayağa kaldıran, adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine zemin hazırlayan sahabi, genç sahabi, 20-22 yaşlarında bir öğretmen. Evet. Uhud'da şehit edilince bir zamanların en zengin, en yakışıklı delikanlısı için üstünü örtecek kefen dahi bulunamamıştı. Efendimiz buyuruyor, diyor ki o gün, لَقَدْ رَأَيْتُكَ بِمَكَّةَ وَمَا بِهَا اَرَقُّ هُلَّهُ İlâhir. Seni Mekke'de gördüğümde senden daha güzel giyinen, senden daha yakışıklı kimse yoktu. Musab bin Umeyr'e diyor. Şimdi ise kefen olarak sarılmış hırkayı başına örtseler ayakların açılıyor, ayaklarını örtseler başın açılıyor buyuruyor. Ve hüzünlü gözlerle ashabına diyor ki, o elbiseyi baş tarafına çekiniz, ayaklarını izhir otuyla örtünüz. Ayakları kefen yetişmediği için otla örtülüyor. İşte bu nedenle değerli kardeşlerim, kim olursa olsun iman eden herkes, gençler, ya şu telefonları bir tarafa bırakalım arkadaşlar, kim olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin musabı görsün, Hazreti Ali'si görsün, Cafer bin Ebi Talib'i görsün, daha nice sahabiler gibi görsün. Değerli kardeşlerim, vakit hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan köyümüze, mahallemize, sitemize, şehrimize, ülkemize, ne derseniz, insanlığa iyiyi,
güzeli ve hakkı anlatma vaktidir. Hani bizim bir sloganımız var. İyilikler yeryüzünde hakim oluncaya kadar çalışma vaktidir. Dolayısıyla imanlı, ahlaklı, vatansever, değerlerini bilen, İslam'a ve insanlığa sevdalı gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. Değerli kardeşlerim, biraz önce isimlerini saydım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenler içerisinde gençlerin çoğunlukta olması manidardır. Efendimiz buyuruyor ya, beni yaşlılar tekzip ederken, yalanlarken gençler bana iman etti buyuruyor. Değerli kardeşlerim, sohbetimin sonlarına doğru geliyorum. Bu bakımdan diyoruz ki ne olur, gençlerimize değer verelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi henüz hayattayken Hazreti Ali gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, Abdullah bin Mesud gibi, Zeyd bin Sabit gibi nice gençlere kendi ortamında sahabenin, bu sahabelere, diğer sahabelere fetva vermelerine müsaade ediyor. Yetişmelerine ön ayak oluyor. Değerli kardeşlerim, Ashab-ı Suffe'ye bir bakın. Çoğu genç ve buradan yetişen alimlerin, İslam'ın öncülerinin değişik bölgelere giderek İslam'ın yayılmasına nice katkılar sağladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençlere güven duyuyor, onlara imkan ve fırsatlar tanıyor. Bu sayede İslam kısa zamanda daha geniş çevrelere ulaşıyor. Çok konuşmakla bir şey olmuyor. Örnek hayatlar insanlar üzerinde tesirli oluyor değerli kardeşlerim. Ashab-ı Suffe'nin seçkin gençleri var. Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Muaz bin Cebel, Enes bin Malik, Hüsame bin Zeyd, niceleri. Bu büyük şahsiyetler Efendimizin dizinin dibinde yetiştiler. Ve az önce söylediğim gibi İslam'a büyük hizmetleri oldu. Bakınız, hadislerin rivayetinde en çok rol alan kim? Ebu Hureyre. Değerli kardeşlerim, gençlere sorumluluk verilerek hayata hazırlamak o zaman nedir? Efendimizin sünnetidir, Efendimizin metodudur, usulüdür. Onun yaklaşımları sonucu sorumlulukların bilincinde yüksek şahsiyetler

ne imkan veriyor. O zaman herkesin söylediği şu sözü ben de bir defa daha söyleyeyim. Bismillah. Değerli kardeşlerim, bizi dinleyen kıymetli dinleyenler, yarınlara ümitle bakabilmek için her bir gencimizin rol modeli, az önce söyledim, genç öğretmen Musab bin Umeyr, Hazreti Ali, Ebu Hureyre ya da bir ya da başka bir sahabi olmalı değil mi? Şimdi üzülerek ifade ediyorum. Küçücük çocuklarımız bile bir yabancı takımın bütün futbolcularını sayıyor. Ya hadi bakalım, bana ilk Müslümanları say dediğin zaman, bana Kur'an'dan peygamberlerden say dediğin zaman, efendim genç sahabilerden ilk Müslüman olan çocuklardan say dediğim zaman niye sayamıyor benim yavrum? Onların kabahati yok. Kabahat benim. Öğretemedik, yetiştiremedik. Değerli kardeşlerim, başka yolumuz yok. Almanların bir sözü var, zaman zaman hatırlatıyorum. Ya eğitirsiniz ya da katlanırsınız diyorlar. Yani eğitmezseniz ne sıkıntılar ortaya serdiklerini, sergilediklerini hepimiz görüyoruz. Sırası geliyor, kaldırım taşlarını söküp bu memleketin güvenlik güçlerine fırlatan adamları görüyoruz. Sözüm ona. Bunlar başka yerden gelmiyor. Bizim çocuklarımız. Bu bir misal. Değerli kardeşlerim, çocuklarımız bizim için en büyük emanettir. Bir defa daha hatırlatıyorum. Bizim görevimiz, hani Efendimiz buyuruyor ya, kullu mevludin yüledu alel fıtra, tertemiz dünyaya gelen yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek, eğitmek, hem kendilerine, hem bize, ailelerine, anne babalarına, hem memleketine, hem de insanlığa faydalı nesiller olmasını sağlamaktır. Değerli kardeşlerim, çocuklarımızı yeni karılmış yumuşak bir hamur misali ustaca şekillendirmek ya da onlara yazık ederek heba etmek bizim elimizde. Allah muhafaza. Yazık edersek, heba edersek kendimiz de heba oluruz. Kendimize yazık ederiz. Bu bakımdan çocukluk dönemi temeldir ve çok önemlidir. Çocuk diyoruz, sonra genç, sonra yetişkin oluyor. Şimdi siz zamanında iyi eğitmezseniz, efendim 18, 20, 30 yaşına geldiği zaman verim alabilir misiniz? Alamazsınız. Bu bakımdan çocukluk dönemi temeldir ve çok önemlidir değerli kardeşlerim. Bu dönemi iyi değerlendirerek çocuklarımızı, işin özü, Allah'ın bizden istediği gibi yetiştirmeye hepimiz mecburuz. Efendim, ben bir yaz kursuna gönderiyorum. Şimdi yaz kursu yaklaşıyor. 20 gün o dini bütün bir çocuk olsun. Olamaz yahu. Nereden olsun? 20 günde mantar yetişmiyor. Özür diliyorum. Efendim, İmam Efendi'ye gönderiyorum. Camiye gönder. Ama birçok şeye ehemmiyet verdiğimizden daha fazla dini eğitimine, dini terbiyesine önem verebiliyor muyuz? Her ihtiyacını karşılıyoruz. Bu doğru değil. Değerli kardeşlerim, dünya hayatında en büyük emanet olan çocuklar bizim için önemli bir sınavdır, unutmayınız. Birçoğu maalesef bu nimetin kıymetini bilemiyor. Çocuğa sahip olmayanlar yanıp tutuşuyor ki evladım olsun. Evladı olanların halini de sizleri tenzih ediyorum. Birçoğunun ne durumlara düştüğünü görüyoruz. Rabbim bizleri, yavrularımızı, neslimizi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, her anne baba Allah'ın kendilerine verdiği bu emaneti gözleri gibi bakmakla, korumakla ve iyi yetiştirmekle mükellef. Hepimiz sorumluyuz. Hani diyor ya, buyuruyor ya Efendimiz, kullukum ra'in
ve küllüküm mes

mesulun an raiyeti. Aslında tam manası hepiniz çobansınız. Ya sorumlusunuz diye biz tercüme ediyoruz. Sorumluluk. Şimdi siz, özür diliyorum, koyunlarınızı otlatan bir çoban, bir tanesi kaybolduğu zaman ne yaparsınız yahu? Değerli kardeşlerim, bu bakımdan çocukları doyururken, okuturken, ödüllendirirken, cezalandırırken, kısacası az önce arz ettiğim gibi taze karılmış bir hamur gibi yoğururken, Yüce Allah'ın rızasına uygun şekil usul neyse o şekilde yapmak, o şekli seçmek zorundayız. Gün gelecek, emanetin sahibi olan Yüce Rabbimiz bizlere soracak, çocuklara nasıl davrandınız, onları nasıl yetiştirdiniz, onlara neler kazandırdınız, onlardan neleri esirgediniz? Evet, anne babalara mutlaka sorulacak. Değerli kardeşlerim, anne babalık görevi sadece çocuğun karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmiyor. Efendim, dünyevi ihtiyaçlarını karşılamakla bitmiyor. Bir türlü orta yolu bulamadık. Yok, her ihtiyacı karşılanıyor. Efendim, yapmadığınız zaman küsüyor, kızıyor. Laf söylenemiyor. Bir orta yolu bulamadık. Değerli kardeşlerim, yavruların terbiyesi, eğitilmesi ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmesini sağlamak hepimizin görevi. Bu ise evet biraz zor ve uzun bir süreç. Hani bir Çin atasözü var ya, bir yılda ürünü almak isterseniz tahıl ekin diyor. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. Efendim, eğer 10 yılda ürün almak istiyorsanız meyve dikin diyor. Ama insan 100 yılda yetişiyor. İnsan yetiştirmek için 100 yıl gerekiyor diyor. Kolay değil. Özellikle bizim toplumumuzda yıllardır, asırlardan beri bir kısım kültürlerin etkisi altında kalan bu milleti yeniden özüne, değerlerine döndürmek o kadar kolay değil. Hala çırpınıyor bir kısım insanlar. Kur'an diyorsunuz, deli oluyor. Ya Kur'an Allah'ın kitabı diyorsunuz, sırası geliyor ben de Müslümanım diyor. Anlamıyorum. Anlıyorum da onları anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah çocukların bir imtihan vesilesi olduğuna dikkatlerimizi çekiyor ve buyuruyor. Bismillah. Ve alemu ennemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne ve ennallâhe indehu ecrun azîm. Sadakallâhul azîm. Mal ve çocuklarınızın, dünya bir imtihan zaten, dünyadakiler de imtihan, hepsi vesile. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında olduğunu unutmayın. Rabbimiz buyuruyor. Ben de sizlere aktarıyorum. Zaten biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim, dedik ya, insan yetiştirmek zor ama zorluğu kadar da değerli, yoruculuğu kadar da onurlu bir iş. Zira sonuçta anne babalar yüzlerine hak edecek bir evlat yetiştirmek suretiyle üzerlerine düşeni yapmanın huzurunu yaşayacak. Ve evlat imtihanını kazanmış olacağız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla evlatlarına yeterince emek vermeyenler ve bu işi ciddiye almayanlar ise hem kendilerine hem evlatlarına yazık edecekler, hüsrana uğrayacaklar. Rabbim hüsrana uğrayanlardan eylemesin. Değerli kardeşlerim, Tahrim suresinin 6. ayeti nazil oluyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ile ahir. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve teşler olan ateşten koruyun. Bu ayet nazil olunca Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, ya Resulallah, kendimizi koruruz ama çoluk çocuğumuzu nasıl koruruz?
Diyor ki Efendimiz buyuruyor, Allah'ın sizi yasakladığı şeylerden onları sakındırırsınız. Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara emredersiniz. İşte bu onları korumaktır. Değerli kardeşler, bizler sorumluluğumuz altında olanları cehenneme götürecek davranışlardan uzak tutmakla sorumluyuz. Doğar doğmaz sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduğumuz yavrularımızı asla ihmal edemeyiz. Başkalarının yanlış düşüncelerine bırakamayız. Görevimiz onları güvenle yetiştirmek, iyi yetiştirmek, ahlaklı yetiştirmek, dini bütün insanlar olarak yetiştirmek, sonunda da hem dünyamızı hem de ahiretimizi kazanmak. Rabbim hem dünyasını hem de ahiretini kazananlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bilmeliyiz ki çocuklar emir ve tembihlerden çok güzel örnek olmayı sever. Bu bakımdan yavrularımıza güzel örnek olacağız. Güzel işler yapacağız. Kendi yaptığımız yanlışları aman ha yapma dediğimiz zaman asla tesirli olamayız. Evet, Efendimizin bir güzel cümlesiyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Hep iyi evlat istiyoruz ya, hayırlı evlat istiyoruz ya, bu bakımdan Efendimizin şu öğüdünü hiçbir zaman unutmamamızı başta nefsim olmak üzere tavsiye ediyorum. Buyuruyor Efendimiz, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْتَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmuş olamaz. Değerli kardeşlerim, güzel terbiye, edebi, ahlakı, doğrular namına ne varsa onları öğretmek bizim görevimiz. Yanlışları belletmek bizim görevimiz. Rabbim bu manada görevlerini layıkıyla yapan evlatlarını, yavrularını Allah'ın bizden istediği gibi yetiştiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde olduğu gibi gençlere, çocuklara efendim hem nasihat eden hem güzel örnek olan, onlara gerekli imkanları hazırlayan büyükler, özellikle anne babalar olmayı nasip eylesin. Rabbim ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Bizleri, güzel ülkemizi, İslam beldelerini her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Özellikle Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın değişik yerlerinde inim inim inleyen kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Rabbim İslam düşmanlarına, ülkemizin düşmanlarına, dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin. Ömürlerimizi bereketli, amellerimizi makbul eylesin. Cumamızı mübarek eylesin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

ateş. Sensiz kanıyor kalbim, olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız, dudağım dilsiz. Gözyaşlarım sessiz yağmur gibi akıyor. Çağlayan mı bu aşk?

yakıyor bağrımdaki ateş. Sensiz kanıyor kalbim, olmuş serkeş. Gönlüm her gün hasretinle yanıyor. Gün doğmaz, akşamlar artık bana eş. Kalmışım canansız, dudağım dilsiz. Gözyaşlarım sessiz yağmur gibi akıyor. Çağlayan mı bu aşk?

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Şimdi bir düşünün, bina düşünün. Binada tuğlalar olmadan binayı düşünemezsiniz. Bütün taşıyıcı sistem olmadan. Yani bu burada da bir toplumda da evlilik en küçük birimdir. Evlilik sağlıklı değilse, bir üst üste gelen tuğlalar sağlıklı olmadığı için o bir depremde yıkılır. Yani bunun için şu anda Birleşmiş Milletler 1994 yılını aile yılı ilan etti. Sebebi de dünyanın gidişi kötü. Boşanmalar artmış. Ve 94'te ilan ettiği halde iyiye gidişi yakalayamadı. Çünkü 150'den fazla evlilik dışı çocuk var. Özellikle İskandinav ülkelerinde. Nikahsız var. Mesela tek ebeveynli aileler en büyük sosyal sorun Batı'nın. Yani ayrılmış çocuğu tek başına büyütüyor. Yahut bekar anneler var. Evlenmiyor. Oluyor böyle. Yani aile, anne baba erkek kadın ilişkilerini görmeden büyüyen çocuklar ortaya çıkıyor. Bunların ne olacağı tam da kestirilemiyor şimdi. Bu durumda toplumsal şey gerekir ciddi şekilde. Yani toplum eğer bunu bizim toplumumuz istemiyor gibi bir güçlü bir duruş olmazsa hükümet çıkarmak zorunda kalır bu yasayı. Bunun için bu çok önemli yani bir yani bu ciddi şekilde yani Türkiye'de yani gelecek kuşakların yozlaşmasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Mesela Kaliforniya biliyorsun Amerika'nın en modern, en gelişmiş, bizim Antalya gibi en böyle sosyal yaşantının, gece hayatının ve Hollywood'un olduğu yer. Yani bütün Amerika'nın kaymak takımının en varlıklı kişilerin olduğu yer. Bu bölgede Kaliforniya sendromundan bahsediliyor. Kaliforniya sendromunun 4 özelliği var. Birinci özelliği hedonizm, zevkçilik, zevk peşinde koşmak. Zevki yaşam amacı olarak görmek. İkincisi ben merkezcilik ortaya çıkıyor. Bencil bireyler ortaya çıkıyor. Ufak bir sıkıntıdan boşanıveriyor. Yani ben eşi hasta oluyor. Yahut da bakıyor düzelmeyecek hastalığı boşanıveriyor. Böyle bir durum var. Yaşlılar var mesela annesi babası. Yani ben dünyaya bir defa geldim onlara bakmak zorunda değilim. Devlet baksın diye bakmıyor annelerine. Yani böyle bunun üzerine bencillik ve üçüncüsü yalnızlık ortaya çıkıyor işte. Yalnızlık yani bakıyorsunuz insanlar orada ben birkaç sene önce gittiğimde görmüştüm. Koca arabaların içerisinde tek başına insanlar bütün yollarda. Yüzü gülmeyen insanlar dolaşıyor. Şeyler hep sakin. Böyle bir kaynaşma bizim sokaklardaki bir, böyle bir cadde çarşıdaki bir sıcaklık yok orada. Yani soğuk, mesafeli insan ilişkileri. Dördüncü özellik ortaya çıkıyor mutsuzluk. Yani depresyon ortaya çıkıyor. Bunun için şeye burada üzerinde durulması gereken sosyal olarak nereye gidiyoruz? Bunu evet. Belirlemek gerekir. Çünkü sosyolojik fazlar vardır 30, 60, 90 senedir. Bir fazı kaybettiğin zaman öbür faza kadar toparlaman bir 30 sene daha alır. Şimdi şu anda bir kuşak kayboldu Amerika'da. Yeni kuşağı kurtarmaya çalışıyorlar. Ama bir 30 seneler gitti en az. Biz şu anda sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilirsek eğer bunu en az zararla aşmış oluruz. Burada da aileyi bunun için güçlendiriyorlar. Aile bir bakıma temel taşıdır. Vücuttaki hücreler ne anlama geliyorsa, o hücreler olmadan nasıl vücut olmazsa, ailede toplumun hücreleridir, en küçük birimidir. Bunun sağlıklı olması, toplumun sağlıklı olması. Yani birey minyatür bir toplum demektir. Sağlıklı bir birey yetişmesi ama onun en küçük birimi de aile. Bunun için aileyi güçlendirecek projeler orta vadeli projelerdir. Politikada şimdi tabii kısa vadeli projeler, politikanın doğası gereği kısa vadeli çözüm ve projeleri daha önemser. Anlık sonuç alacak durumları. Fakat politikacılar eğer toplumu ülkesini seven politikacılar burada muhakkak orta ve uzun vadeli projelerle ilgilenmeli. İşte aile bunlardan birisi. Eğer böyle giderse biz çocuklara, gençlere iyi bir maddi miras bırakabiliriz ama manevi miras bırakamıyorsak, yozlaşmış bir kültür bırakıyorsak, iyi bir tarihte yüzümüze tükürürler bizim torunlarımız. Yani bunun farkına varmamız gerekiyor.
2: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Dünya kurulalı beri arz üzerinden kimler geldi, kimler geçti. Ve dünya ne çok ürkütücü olaya şahit oldu. Çeşitli yer ve zamanlarda meydana gelen devasa yangınlar, heyelanlar, kasırgalar, depremler, çığlar, seller vesaire. İlk bakışta can sıkıcı gibi görünen bu tabiat olaylarının uzun vadede ekosistemin yenilenmesine ve barındırdığı bitki ve hayvan varlıklarının çeşitlenmesine, zayıf varlıkların temizlenmesine vesile olduklarının farkında mıyız? Hayatta hiçbir şey kendi keyfi dairesinde hareket etmediğine ve kendiliğinden olmadığına göre elbette bu sıkıntılar da kendilerince gerçekleşmediler. Mümin olan kula düşen her olay ve işin ardındaki hikmeti anlamaya çalışmak, ders almak ve gereken neyse cüz'i iradesi dahilinde müdahale etmek olmalıdır. Bu afetler bizlere güç ve kudretin kime ait olduğunu hatırlatan birer ibret vesilesidir. Yangınlara dayanabilen ve olumsuz etkilerini kısa sürede üzerinden atabilen bitkiler, ekosisteme daha güçlü bir şekilde adaptasyon sağlayarak güçlenebilmektedir. Yangınların sıkça çıktığı bölgelerdeki bazı ağaç türlerinin yangına dayanıklı kalın kabuklarla donatıldığı görülmüştür. Bu kabuklar vesilesiyle ağaç için hayati öneme sahip olan dokusu iç kısımlarda kalmış ve korunmuştur. Yüce Rabbimizin akıldan yoksun bu varlıkları değişen koşullara uygun bir şekilde yeniden yarattığının farkında mıyız? Coğrafi açıdan alçak alanlarda varlığını hissettiren sellerin bitki ve hayvan topluluklarına zarar verdiği bir gerçektir. Fakat yarattığı her hadisede bin bir hikmet sahibi olan Mevlamızın ilahi merhameti neticesinde bu zararın içinde olumlu tesirler de bulunabilmektedir. Seller, kıyı kesimlerinde bulunan bitki ve hayvan toplulukları için önemli zararlara yol açabilmektedir. Fakat diğer bir yandan topraktaki besin maddelerinin yenilenmesi, taşkın ovalarının oluşması, tohumların bir yerden başka bir yere taşınarak bitki türlerinin yayılması ve kurak alanlarda toprak nemliliğinin artırılması gibi olumlu neticelerinde oluşmasını sağlarlar. Tabii afetler ekosistemin kısa süreli bozulmasına sebep olsa da uzun vadede pek çok faydayı beraberinde getirir. Peki bizler korku ve dehşet verici hadiselerin ardındaki rahmetin, hikmetin ve güzelliklerin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Varsa bir ayrın günahın, paylaşırız buradayız oğlum. Babalar eksik gösterse de çok sever. Dönmesen de bunu bil o.

sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sustum, çok mu yorgunum anlamadım. Durdum, düşündüm, bir yolunu bulamadım.

0: Slow Time Radio FM. Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
2: Herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Radyo Hastanesi'ne hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte yine stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Doktor Selda Kaya hanımefendi. Geçen bölümde KOAH hastalığını konuşmuştuk ve sigaranın zararlarına değinmiştik. Bu bölümde yine sigaranın etkilerini konuşacağız ve KOAH hastalığının başka nelere neden olduğunu konuşacağız. Hocam arzu ederseniz başlayalım.
3: Tabii enfeksiyon süreçleri var. Sürekli enfeksiyon geçirilmesi, bronşit ataklarının fazla olması, bronşlarda yapısal değişiklikleri, duvar kalınlaşmasına yol açabiliyor. Mukus salgılayan, yani balgam, günlük balgam üretimi yapan bezlerin sayılarının artmasına yol açabiliyor. O nedenle zaten kronik bronşit hastalarında öksürük balgam çok fazla oluyor. Enfeksiyon süreci dışında genetik anlamda akciğerlerin kendini temizleme mekanizmalarında yetersizliği olan kişilerde KOAH gelişebiliyor.
4: Burada en çok sebep olan ya da gündeme gelen konulara bir miktar değinmiş olduk. KOAH hastalığının risk faktörleri arasında sigara ve diğer nedenleri. Ama herhalde daha az bilinen bazı başka sebepler de var sanırım. Onlardan biraz bahsedebilir miyiz?
3: Tabii. Anadolu'da tabii eskisi kadar değil ama organik yakıt kullanımı çok fazla. İşte odun, kömür, tezekle ısınma hala Anadolu'nun farklı köylerinde kullanılmakta. Bu tür yoğun bir şekilde bu tür yakıtların kullanıldığı yerlerde hayatında hiç sigara içmemiş olsalar bile kişilerde KOAH gelişebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hava kirliliği yine aynı şekilde hem enfeksiyonlara yatkınlık açısından bir risk faktörü, hem de içeride kimyasallar açısından yine mesleki maruziyet önemli bir konu KOAH gelişimi açısından.
4: Ama aslında burada hava kirliliğinden bahsederken, mesela kışın tüketilen yakıtlar açısından, ısınma araçları açısından bakınca, İşte maliyeti daha düşük olan bazen tercih edilebiliyor, kalitesi veya işte onun bazı yan etkileri göz önüne alınmadan. Halbuki sonuçları itibariyle baktığımızda mesela KOAH hastalığının tedavisi çok uzun yıllara dayanan ve topluma büyük maliyetler getiren bir hastalık. Bu açıdan aslında bakıldığında kaliteli olan, hava kirliliğine sebep olmayan yakıtların tercih edilmesi önemli gibi gözüküyor burada.
3: Tabii, bir tür geleceğe yatırım esasında. Yani tedavi noktasına girildiğinde esas olan korunmadır. Yani bizim arzuladığımız şey daha çok korunmadır. Hastalığın oluşumunu engellemektir. O da ne şekilde olur? Sebepler üzerinde çalışırsınız. Yani sebepler yok edilmedikçe hastalıkla savaşmanız mümkün olmaz.
4: Şimdi burada KOAH astım hastalığı birlikte daha çok konuşulan hastalık grupları, işte bulguları birbirine benzediği için, nefes darlığıyla seyrettiği için çoğunlukla birlikte zikredilen hastalıklar. Ama KOAH'ta durum biraz daha farklı değil mi? Yani KOAH hastalığının risk faktörlerini ortadan kaldırmak çok çok önemli. Çünkü oluştuğu zaman akciğerlerdeki fonksiyonların geri dönmesi, yapısal değişikliklerin geri dönmesi çok mümkün değil, değil mi?
3: Evet, aynen öyle. Bizim de esas zaten belki savaşmamız gereken konu da o. Astım daha çok tedavi edildikten sonra ya da sebep ortaya çıkartıldıktan sonra, yok edildikten sonra geriye dönebilen bir hastalık. Çok az hasta grubunda tedavisiz kalındığında kronikleşebiliyor. Ya da başka hastalıklarla karıştırıldığında kronikleşebiliyor. Ama KOAH dediğiniz bir hastada hastalığın evresine göre değişmekle beraber, çünkü o konuda da çok korkutulmaması gerektiğini düşünüyorum insanların. Çünkü ne bileyim, bir öksürük balgam olup polikliniğe ben KOAH mı oldum diye korkuyla gelen hasta grubu da var. Öyle bir aşırı bir korku durumu da var. Eğer bu kadar korkuyorsak sebepler üzerinde daha cesurca durmalıyız diye düşünüyorum. KOAH konusunda toplumda aşırı bir korku oluşturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir takım şeyler geri dönüşsüz, bir takım harabiyetler belki tekrar eski haline getirilemeyecek kadar ileri boyutta olabiliyor.
4: KOAH'dan korkmasınlar ama sigaradan bence çok
3: daha korksunlar. Daha çok korksunlar kesinlikle.
2: Hocam, sanırım bu programı dinledikten sonra dinleyicilerimiz artık sigarayı bırakacaklar diyebilir miyiz? Açıkçası İnşallah. Ben de bu kadar hani bu hastalıklara sebebiyet vermesi konusunda bilinçli değildim.
4: Sigara konusu gerçekten çok çetrefilli bir konu. Günümüzde şimdi yani primer içici, sekonder içici, tersiyer içici, yani oturduğunuz apartmanda içiliyor olmasının bile insanlara zararının olduğu, dolayısıyla bir kul hakkı da olduğunu işin içerisinde ben düşünüyorum. Kesinlikle sadece kendimize zarar vermiyoruz. O yüzden sevdiklerimizi, etrafımızdaki insanları da düşünerek kesinlikle sigaradan uzak durmamız gerekir.
2: Evet. Peki, bu temennilerle programımızı da kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum.

karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yollara hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten

fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

sorma güzel ne olursun. Çok severim söyle yana. Sorma güzel ne olursun. Sorma güzel ne

kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: FM.
1: Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter sözünün bir kamyon yükü anlam taşıdığı günlerdi. Kaldırımlar toz ve kağıt topakları, Ankara'nın, Ankara'nın sonbahar yaprakları. Ayvalar sarı, hüzünler olgun, yaz yorgunu gövdeler serili betonlarda. Ben yanımda çok acıklı, epey yol üstü sözler getirmişim. Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Saçlarımı süt mısırı örgü yapmış, bir al yüz koca göz görüyorum. Sanki o tehlikeli yolun başındayım, aşka geliyorum. Ama yanımı hep köy zılgıtlı sözler almışım. Arabesk kalıyorum her kent soylu aşkın karşısında. Bir kulunu çok sevdim diyorum, o beni hiç sevmiyor diyorum. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor diyorum.

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Tüm bu vazgeçmişliklerin arkasındaki fani sensin. Ve bunca neyin yok edilişini sadece sende gördüm ben. Duymasam da çığlıklarımı, her ne kadar ah etmiş olsam da sana, korkma, korkma. Sevenin sevdiğini ahı tutmaz. Hiçbir sevilen, hiçbir sevilen.

sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim ya, kendimi özledim. Kendimi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Adli Efendi canlı performans.

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek

Bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü. Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Saffat Suresi 100 ila 111. ayetler.

fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizle tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
18: Ben seni.
20: Sen bensin.
21: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
18: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
22: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
23: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

ihtiyar, el aziz, madenin gülü kokmuyor sensiz. Hala haritanın sağ köşesindeyiz. Her defasında sensiz, her defasında sana dertliyiz. Aziz yar, sanki ben hala 25, sen hala 18. Değişen hiçbir şey yok bak bizde. Telvelerin kabardığı diplerde, Eşref'in oturduğu mahalledeyiz. Öyle bir özlemişiz ki seni, artık dönsen de olur dönmesen de. Biz her daim yine sana sitemli, yine sana hasret gideriz. Aziz yar, sen bir sabah bu şehri başıma yıkıp gittin. Dağları deviriverdin üstüme, hiç çekinmedin. Ben bu şehirde bir daha da sabah görmedim. Günaydınlar olmadı, günler aymadı sensiz. Karalar çekildi gözümün feline, son soluğumun dibine çöktüm öylece. Gidişin gibi durdum şuracıkta, her gün şu köşe başında kaç yıllar saydım. Hiç yaşamadım sensiz ama hep yaşlandım inadına. Her azan hep üzünle geçti bu şehirde. Ben bir Elaziz'e bir de sana kıyamadım işte. Her hazan hep hüzünle geçti bu şehirde. Ben bir Elaziz'e bir de sana kıyamadım işte. Daha geçmedi benim sana ağrılarım. Salındığım sokaklar hala sızın sızın. Yıktığım duvarlarda durur yine gül adın. Hiç dayanmadım, hiç dayanamadım. Bu enkazın altında seni düşünmeden yaşamadım, yaşayamadım. Ben sana nerede yanlış yaptım aziz yar? Bir sabah gidiverdin, aklımı kaçırdın. Anlamadım hatalarımı, hiç söylemedin. Kafamın içinde bu sorularla ölmedim bile bak, ölemedim. Ben kafamın içinde bu sorularla ölmedim, ölemedim. Bana bir özlemin kaldı yadigar bu ihanet. Derdimi sığdıramıyorum bedenim. Yıkılıyorum her geçen gün yokluğunun üstüne. Sıkılıyorum bazen. Sakınıyorum yine de seni gönlümün her köşesinde. Yine duruyor mu toyluğunun kabri gamselerinde? İşvenin alası savrulurdu tellerinde. Ne senden geçilirdi, ne bu diyardan gidilirdi. Bir tutam saçın uğruna yaktıydım ben bu şehri. Sonra ben de yandıydım içinde. Hiç gitmedim buralardan senelerce. Sensizlikten gidemedim bir adım öteye. Bir derin yara, bir derinlikli sevda bıraktın ya sen bana. Paylaşamadığım tek acı hatıra, en anlamlı dua, yine sendin bana, sendin bana. Aziz yârim, el aziz, madenin gülü kokmuyor sensiz. Biz hala haritanın sağ köşesindeyiz. Her defasında sensiz, her defasında sana demliyiz. Aziz yârim, ben sanki hala 25, sen sanki 18. Değişen hiçbir şey yok bak bizde. Telvelerin kabardığı diplerde, Eşref'in oturduğu mahalledeyiz. Öyle bir özlemişiz ki seni, artık dönsen de olur, dönmesen de. Biz her daim yine sana sitemli, yine sana hasret gideriz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlık kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut...

sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

bayramlar, sevdiklerinize kavuşmanın, yolları hasretle aşmanın adıdır. Ama ne yazık ki her bayram dikkatsizlik yüzünden yarım kalan hikayelere de tanık oluyoruz. Hız bir saniye kazandırır ama bir ömür kaybettirebilir. Yorgun yola çıkmayın, emniyet kemerinizi takın, telefonu değil yolu takip edin. Unutmayın, sizi bekleyen birileri var. Bu bayram yollar kavuşmaya çıksın, ayrılığa değil. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Araştırma Geliştirme Proje Pazarı ve Tanıtım Günlerine katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özgür Özdemir, akademik idari personel ve öğrenciler katıldı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 20 üniversiteden 100'ü aşkın projenin yer aldığı Proje Pazarı bölümünde ön değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler hazırladıkları projeleri poster sunumları eşliğinde sergileyerek jüri üyeleri ve katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin tanıtım fuarı bölümü ise Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi adına açılan tanıtım standında üniversitenin akademik, bilimsel ve sosyal faaliyetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Üniversiteler arası akademik işbirliği ve proje kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayan organizasyon boyunca öğrenciler farklı üniversitelerden araştırmacılarla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı elde etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaç aramam gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

bayram yolu biraz uzun, biraz sabırsız. Bir an dalgınlık, bir mesaj, bir fazla hız. Hepsi geri dönüş olmayan sonuçlar doğurabilir. Acele etmeyin, emniyet kemerinizi takın, gözünüz yolda olsun. Çünkü sizi bekleyen bir bayram var. Bayramınız yarım kalmasın. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

bayram. Sevdiklerine kavuşmanın, aynı sofrada buluşmanın en güzel hali. Yola çıkarken içimizde bir heyecan, gözümüzde güzel anların hayali. Ama bu yolculuğun en önemli kuralı sağ salim varmak. Emniyet kemerini tak, hızını düşür, acele etme, gözün yolda olsun. Çünkü bayram vardığında başlar. Mutluluğa giden yolda kurallara uyun. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi. Radyoda çalışıyor.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.